döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.